0: Burada kimse yokken biz vardık. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM. Some keep a diary, seems like a fantasy, but it may require.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 7.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
4: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım ben Çetin Erker. Yaz tatili bitti. Yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün ders başı yapıyor. Yeni eğitim öğretim döneminde okullarda birçok tedbir ve uygulama hayata geçecek. Okulların açılmasıyla yaklaşık 18 bin okul servisinin trafiğe çıkması ve yaklaşık 300 bin öğrencinin servislerle taşınması bekleniyor. Trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla bugüne mahsus İstanbul'da okullarda dersler saat 10-15 arasında yapılacak, toplu ulaşımda ücretsiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Eylül darbesi hakkında konuştu. Türkiye'de darbeler defteri kapanmıştır. Bir daha açılmasına millet müsaade etmeyecektir, dedi. Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevinde hayatını kaybetmesinden 15 yıl sonra başlatılan soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin 3 senaristi ifadeye çağrıldı. DEM Parti heyeti İmralı Adası'nda Öcalan'la görüştü. Açıklamanın daha sonra yapılacağı ifade edildi. AK Parti sözcüsü Çelik, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in İstanbul valisi Davut Gül'e yönelik eleştirilerine ve gün gelecek hesap verecekler ifadesine tepki gösterdi. İstanbul Eyüp Sultan'da yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp yandı, 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. İstanbul ve Ankara dahil 15 ilde ailem güvende operasyonu yapıldı. Adalet Bakanı Gürlek, fuhuşa aracılık yapan, yer temin eden toplam 162 şüpheli, 9 dernek, 13 işletme hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Bakan Gürlek, Mersin Limanı'nda piyasa değeri 1,5 milyar liralık uyuşturucuya el konduğunu, 9 kişinin yakalandığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Fidan, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi. Fidan, İsrail istikrarsız bir Suriye istiyor, bölgede herkese yetecek refah ve barış var, dedi. ABD Başkanı Trump, İran anlaşmayı çok istiyor, ara seçimler öncesi ya da sonrasında savaş bitecek, dedi. Anthropic ve OpenAI CEO'ları, yapay zekanın insan kontrolünden çıkmaması adına küresel güvenlik standartları oturana kadar geliştirme süreçlerini yavaşlatma ve insanlığı riske atmama kararı aldı. Hollandalı bir teknoloji şirketine dünyanın ilk ticari uçan otomobili için resmi üretim izni verildi. Bugünden itibaren sıcaklıklar 7 derece kadar düşüyor, 23 ilde şiddetli yağış bekleniyor.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
7: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray konuk ettiği Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup etti. Ahmet Seyfe evinde Başakşehir'i 5-0 yendi. Kasımpaşa Gençler Birliği'ni 2-1 mağlup etti. Süper Lig'de bugünse Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Ali Türkan, Dünya Gençler Rally Şampiyonası'nı kazanan ilk Türk pilot oldu. Amirli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası D grubu 3. maçında İsviçre'yi 3-0 yendi. İngiltere Hakem Kurulu 1-0 biten Manchester derbisindeki Haaland'ın golünde hakem hatası yapıldığını kazandı.

0: Aziz finans haberlerini sunar.
1: Bu yıl okul çantası %30 zamla doluyor. Okul çantası doldurmak 10 bin liraya kadar çıkıyor. Okul formaları da %30 zamlandı. Ürünlerin fiyatı kadar sağlığa uygun kalitede olması da önemli. Toksik madde içeren ürünlere dikkat edilmeli. Okul servisi taksi ücretini geçti. İstanbul'da servis ücretleri 39.970 liradan başlıyor, 93 bin liraya kadar çıkıyor. İstanbul'da kiralık konut başvuruları bugün başlıyor. 1071 konut 3 yıl süreyle kiralanacak.
2: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr.
3: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Metro FM, limitsiz hit müzik.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
2: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
3: Limitsiz.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
2: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. She a little freak. She on me. Yeah, she freak. She a little freak. She for the street.

0: Wow! That just rolled them all.
1: Fiyat.com.tr'de. Reklamlar.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
3: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım ben Çetin Erker. Yaz tatili bitti. Yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün ders başı yapıyor. Yeni eğitim öğretim döneminde okullarda birçok tedbir ve uygulama hayata geçecek. Okulların açılmasıyla yaklaşık 18 bin okul servisinin trafiğe çıkması ve yaklaşık 300 bin öğrencinin servislerle taşınması bekleniyor. Trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla bugüne mahsus İstanbul'da okullarda dersler saat 10-15 arasında yapılacak, toplu ulaşımda ücretsiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Eylül darbesi hakkında konuştu. Türkiye'de darbeler defteri kapanmıştır. Bir daha açılmasına millet müsaade etmeyecektir, dedi. Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevinde hayatını kaybetmesinden 15 yıl sonra başlatılan soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin 3 senaristi ifadeye çağrıldı. DEM Parti heyeti İmralı Adası'nda Öcalan'la görüştü. Açıklamanın daha sonra yapılacağı ifade edildi. AK Parti sözcüsü Çelik, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in İstanbul valisi Davut Gül'e yönelik eleştirilerine ve gün gelecek hesap verecekler ifadesine tepki gösterdi. İstanbul Eyüp Sultan'da yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp yandı. 2 kişi hayatını kaybetti. 8 kişi yaralandı. İstanbul ve Ankara dahil 15 ilde ailem güvende operasyonu yapıldı. Adalet Bakanı Gürlek, fuhuş aracı yapan, yer temin eden toplam 162 şüpheli 9 dernek 13 işletme hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Bakan Gürlek, Mersin Limanı'nda piyasa değeri 1,5 milyar liralık uyuşturucuya el konduğunu, 9 kişinin yakalandığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Fidan, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi. Fidan, İsrail istikrarsız bir Suriye istiyor, bölgede herkese yetecek refah ve barış var, dedi. ABD Başkanı Trump, İran anlaşmayı çok istiyor, ara seçimler öncesi ya da sonrasında savaş bitecek, dedi. Anthropic ve OpenAI CEO'ları, yapay zekanın insan kontrolünden çıkmaması adına küresel güvenlik standartları oturana kadar geliştirme süreçlerini yavaşlatma ve insanlığı riske atmama kararı aldı. Hollandalı bir teknoloji şirketine dünyanın ilk ticari uçan otomobili için resmi üretim izni verildi. Bugünden itibaren sıcaklıklar 7 derece kadar düşüyor, 23 ilde şiddetli yağış bekleniyor. Metro FM.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Bu yıl okul çantası %30 zamla doluyor. Okul çantası doldurmak 10 bin liraya kadar çıkıyor. Okul formaları da %30 zamlandı. Ürünlerin fiyatı kadar sağlığa uygun kalitede olması da önemli. Toksik madde içeren ürünlere dikkat edilmeli. Okul servisi taksi ücretini geçti. İstanbul'da servis ücretleri 39.970 liradan başlıyor, 93 bin liraya kadar çıkıyor. İstanbul'da kiralık konut başvuruları bugün başlıyor. 1071 konut 3 yıl süreyle kiralanacak.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
5: Ümitsiz
6: müzik. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: TEM Anadolu Otoyolu Kavşağı'ndaki çalışmalar nedeniyle Kozyatağ-Ümraniye aksında sol şeritler kapalı, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutuluyor. Bursa-İnegöl devlet yolunda Ankara-Bursa istikameti kapalı, trafik akışı Ankara istikametinden iki yönlü ilerliyor.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
1: Metro FM.
8: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
9: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
8: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.

0: İnanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: Yabancı Müzik Radyosu.
1: Metro FM. Bir reklam.
2: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
3: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
2: Enerjik, dinamik, limitsiz.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Güne Metro FM'le enerjik başlayan o insan. Sana da günaydın.
2: Metro FM.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
1: Paytr. Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: 10. yıla özel çekilişe katılın.
1: Reklamlar.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
1: Limitsiz. Metronet FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 9.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım ben Çetin Erker. Yaz tatili bitti. Yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün ders başı yapıyor. Yeni eğitim öğretim döneminde okullarda birçok tedbir ve uygulama hayata geçecek. Okulların açılmasıyla yaklaşık 18 bin okul servisinin trafiğe çıkması ve yaklaşık 300 bin öğrencinin servislerle taşınması bekleniyor. Trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla bugüne mahsus İstanbul'da okullarda dersler saat 10-15 arasında yapılacak, toplu ulaşımda ücretsiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Eylül darbesi hakkında konuştu. Türkiye'de darbeler defteri kapanmıştır. Bir daha açılmasına millet müsaade etmeyecektir, dedi. Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevinde hayatını kaybetmesinden 15 yıl sonra başlatılan soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin 3 senaristi ifadeye çağrıldı. DEM Parti heyeti İmralı Adası'nda Öcalan'la görüştü. Açıklamanın daha sonra yapılacağı ifade edildi. AK Parti sözcüsü Çelik, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in İstanbul valisi Davut Gül'e yönelik eleştirilerine ve gün gelecek hesap verecekler ifadesine tepki gösterdi. İstanbul Eyüp Sultan'da yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp yandı. 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. İstanbul ve Ankara dahil 15 ilde ailem güvende operasyonu yapıldı. Adalet Bakanı Gürlek, fuhuşa aracılık yapan, yer temin eden toplam 162 şüpheli, 9 dernek, 13 işletme hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Bakan Gürlek, Mersin Limanı'nda piyasa değeri 1,5 milyar liralık uyuşturucuya el konduğunu, 9 kişinin yakalandığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Fidan, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi. Fidan, İsrail istikrarsız bir Suriye istiyor, bölgede herkese yetecek refah ve barış var, dedi. ABD Başkanı Trump, İran anlaşmayı çok istiyor, ara seçimler öncesi ya da sonrasında savaş bitecek, dedi. Anthropic ve OpenAI CEO'ları, yapay zekanın insan kontrolünden çıkmaması adına küresel güvenlik standartları oturana kadar geliştirme süreçlerini yavaşlatma ve insanlığı riske atmama kararı aldı. Hollandalı bir teknoloji şirketine dünyanın ilk ticari uçan otomobili için resmi üretim izni verildi. Bugünden itibaren sıcaklıklar 7 derece kadar düşüyor, 23 ilde şiddetli yağış bekleniyor.

0: sunuyor.
1: Türkiye'nin Oto Ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray konuk ettiği Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup etti. Ahmet Seyfe evinde Başakşehir'i 5-0 yendi. Kasımpaşa Gençler Birliği'ni 2-1 mağlup etti. Süper Lig'de bugün ise Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep PK ile karşılaşacak. Ali Türkkan, Dünya Gençler Rally Şampiyonası'nı kazanan ilk Türk pilot oldu. Amirli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası D grubu 3. maçında İsviçre'yi 3-0 yendi. İngiltere Hakem Kurulu 1-0 biten Manchester derbisindeki Haaland'ın golünde hakem hatası yapıldığını kabul etti.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
1: Türkiye'nin Oto Ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Metro FM. Limitsiz hit müzik.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: Bu yıl okul çantası %30 zamla doluyor. Okul çantası doldurmak 10 bin liraya kadar çıkıyor. Okul formaları da %30 zamlandı. Ürünlerin fiyatı kadar sağlığa uygun kalitede olması da önemli. Toksik madde içeren ürünlere dikkat edilmeli. Okul servisi taksi ücretini geçti. İstanbul'da servis ücretleri 39.970 liradan başlıyor. 93 bin liraya kadar çıkıyor. İstanbul'da kiralık konut başvuruları bugün başlıyor. 1071 konut 3 yıl süreyle kiralanacak.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
6: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
7: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
6: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
3: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 10.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray konuk ettiği Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup etti. Ahmet Seyf evinde Başakşehir'i 5-0 yendi. Kasımpaşa Gençler Birliği'ni 2-1 mağlup etti. Süper Lig'de bugün ise Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep PK ile karşılaşacak. Ali Türkkan, Dünya Gençler Rally Şampiyonası'nı kazanan ilk Türk pilot oldu. Amirli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası D grubu 3. maçında İsviçre'yi 3-0 yendi. İngiltere Hakem Kurulu 1-0 biten Manchester derbisindeki Haaland'ın golünde hakem hatası yapıldığını kabul

0: Aktiz Finans Haberlerini sunar.
1: Bu yıl okul çantası %30 zamla doluyor. Okul çantası doldurmak 10 bin liraya kadar çıkıyor. Okul formaları da %30 zamlandı. Ürünlerin fiyatı kadar sağlığa uygun kalitede olması da önemli. Toksik madde içeren ürünlere dikkat edilmeli. Okul servisi taksi ücretini geçti. İstanbul'da servis ücretleri 39.970 liradan başlıyor, 93 bin liraya kadar çıkıyor. İstanbul'da kiralık konut başvuruları bugün başlıyor. 1071 konut 3 yıl süreyle kiralanacak.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Tem Anadolu Otoyolu Kavşağı'ndaki çalışmalar nedeniyle Kozyatağ-Ümraniye aksında sol şeritler kapalı, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutuluyor. Bursa-İnegöl devlet yolunda Ankara-Bursa istikameti kapalı, trafik akışı Ankara istikametinden iki yönlü ilerliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
4: Metro FM.
7: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
8: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
7: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
9: Always metro, metro, forever metro, metro, non-stop, non-stop metro.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
2: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Siz neredesiniz?
1: Reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Limit yok. Metro FM var.
1: Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur günün şarkısını sizin için seçti.
2: Tatil Budur hissi.
3: Sie es verliebt in ein G. Oh, Marjolisa, Kimi, ich habe mich in seine

0: en kolay yolu.
1: Reklamlar.
2: Decathlon Büyükada Yarım Maratonu için geri sayım başladı. 27 Eylül'de adanın eşsiz rotasında koşulacak olan ve kontenjanı günler öncesinden dolan Decathlon Büyükada Yarım Maratonu'nun heyecanına ortak olan tüm koşuculara başarılar dileriz. Medya sponsoru Metro FM.
3: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray konuk ettiği Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup etti. Ahmet SP evinde Başakşehir'i 5-0 yendi. Kasımpaşa Gençler Birliği'ni 2-1 mağlup etti. Süper Lig'de bugün ise Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Ali Türkkan, Dünya Gençler Rally Şampiyonası'nı kazanan ilk Türk pilot oldu. Amirli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası D grubu 3. maçında İsviçre'yi 3-0 yendi. İngiltere Hakem Kurulu 1-0 biten Manchester derbisindeki Haaland'ın golünde hakem hatası yapıldığını kabul

0: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
1: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
0: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM. İstanbul.
4: Always Metro.
3: Ankara.
4: Bodrum.
3: Bursa.
4: Antalya.
3: İzmir.
4: Always with you.
3: Forever Metro.
4: Metro
3: FM.
4: Non-stop Metro.
1: Metro FM'de

0: Eli Bilgi, anadoluhayat.com.tr'de.
1: Dünya rap sahnesinin en etkili prodüktörlerinden Metro Boomin 22 Eylül'de Küçük Çiftlik Park'ta. Yılın en büyük hip hop buluşmasını kaçırmayın. Biletler satışta. Medya sponsoru Virgin Radio Türkiye.
2: Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM.tr. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: güven doğasında var. Reklamlar.
1: Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 12.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
6: Bu yıl okul çantası %30 zamla doluyor. Okul çantası doldurmak 10 bin liraya kadar çıkıyor. Okul formaları da %30 zamlandı. Ürünlerin fiyatı kadar sağlığa uygun kalitede olması da önemli. Toksik madde içeren ürünlere dikkat edilmeli. Okul servisi taksi ücretine geçti. İstanbul'da servis ücretleri 39.970 liradan başlıyor. 93 bin liraya kadar çıkıyor. İstanbul'da kiralık konut başvuruları bugün başlıyor. 1071 konut 3 yıl süreyle kiralanacak.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
7: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Detaylı bilgi AnadoluHayat.com.tr'de.
1: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
2: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
1: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
2: Metro FM TR.

0: Reklamlar.
1: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da. Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: hattını arayabilirsiniz.
1: Reklamlar.
2: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
1: Metro FM. Limitsiz.
3: Ziyet Ali İbdileci. O Mazuli'deki misafirmiş.

0: yollarına hava atma zamanı. Instagram'dan metrofm.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
1: Metro FM. Enerjik. Dinamik. Limitsiz hit müzik.

0: make you move to
1: Miami. Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Saat 14.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
8: Bu yıl okul çantası %30 zamla doluyor. Okul çantası doldurmak 10 bin liraya kadar çıkıyor. Okul formaları da %30 zamlandı. Ürünlerin fiyatı kadar sağlığa uygun kalitede olması da önemli. Toksik madde içeren ürünlere dikkat edilmeli. Okul servisi taksi ücretini geçti. İstanbul'da servis ücretleri 39.970 liradan başlıyor. 93 bin liraya kadar çıkıyor. İstanbul'da kiralık konut başvuruları bugün başlıyor. 1071 konut 3 yıl süreyle kiralanacak.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
9: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.
10: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Merhabalar, ben Cengiz. Yepyeni bir hafta pazartesi, okullar da başladı. Sonbahar kış moduna başladığımız günlerdeyiz. En iyi müzikle her zaman olduğu gibi ben içinizi ısıtmaya devam edeceğim. Metro Online'da partilemeye başladık bile. 17'ye kadar Cengiz Radyomuzda, iyi eğlenceler.
1: Limitsiz.

0: reklam. Troy'da çok sevdiğiniz Apple ürünlerinde öğrenci ve öğretmenlere özel fırsatlar başladı. Mac ve iPad modellerinde %12 eğitim indirimi sizi bekliyor. Üstelik vade farksız 9 aya varan taksit fırsatıyla. 30 yılı aşkın tecrübesi ve Apple yetkili servisiyle Troy her zaman hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazalarını veya troyestore.com'u ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın.
1: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için.

Harika bir pazartesi günü. Limitsiz müzikle keyfimiz yerinde. Enerji, moral, motivasyon hepsi de zirveye doğru gidiyor. Günün ikinci yarısı olduğu halde DJ Goja ve Michiko içimizi kıpır kıpır yapan 2026 yaz hitlerinden biriydi. Onu geride bıraktık. Tüm zamanların en çok sevilen Florida T-Pain şarkısıyla kendimize gelmeye devam ediyoruz. Radyonuzda o efsane Love.

0: Télé.
1: Réclame.
2: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
0: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Jamie Saip'ten 1-2-3 şarkının orijinal versiyonunun kullanıldığı sample'ları hatırlayan varsa sesini çıkarmasın. Yaşlarımız ortaya çıkabilir. Family Affair sample'larıyla girdi hayatımıza yeni baştan bu şarkı. Ve oylar, yorumlar bekleniyor. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Dinsel adresinden bana ve şarkıya ulaşabilir. Story bölümünden oylamaya hemen katılabilirsiniz. Metro FM.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Dünya Rap Sahnesi'nin en etkili prodüktörlerinden Metro Boomin 22 Eylül'de Küçük Çiftlik Park'ta. Yılın en büyük hip hop buluşmasını kaçırmayın. Biletler satışta. Medya sponsoru Virgin Radio Türkiye.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

da yepyeni hitlerimizden bir tanesi. Geçtiğimiz hafta günün hitleri arasına girmişti. Maupi ve Just a Little Bit More. Ondan uzaklaşırken Kubilay Tuğrul'un istek şarkısını dinlemeye başlıyoruz. Ray, özlemiş miydiniz bu şarkıyı? Where's My Husband? Kubilay, senin için Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: İstanbul
2: always metro.
0: Ankara,
2: Bodrum,
0: Bursa,
2: Antalya,
0: İzmir
2: always with you forever metro.
0: Metro FM.
2: Non-stop metro.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

0: Hakan'la Madra Metro FM. Herkese bir kez daha merhaba, ben Cengiz. Yepyeni bir saatin açılışını gerçekleştirdik. Metro Online'da kocaman bir saati geride bıraktıktan sonra Element, Love and Five ve Sophia Reis Final Minutes'la 15'e merhaba dedirtti bize. Harika bir pazartesi günüyle yepyeni haftaya adım attık. Okulların başlamasıyla birlikte yeni bir heyecanı başlattık ve enerji, moral, motivasyon hepsini zirveye taşımaya Metro Online'da devam ediyoruz. Günün ikinci bölümünde hepinize bir kez daha iyi eğlenceler. Chemical Brothers geliyor Metro FM'in sesini açın.
1: Limitsiz.

0: biletler fiyat.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Decathlon Büyük Ada Yarım Maratonu için geri sayım başladı. 27 Eylül'de adanın eşsiz rotasında koşulacak olan ve kontenjanı günler öncesinden dolan Decathlon Büyük Ada Yarım Maratonu'nun heyecanına ortak olan tüm koşuculara başarılar dileriz. Medya sponsoru Metro FM.
1: Metro FM.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
4: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
3: Metro FM'de günün hiti.

0: Yine eski bir şarkının sample'larıyla hayatımıza giriyor. Jamie Sipe ve 123 radyonuzdaydı. Nasıl buldunuz, sevdiniz mi, beğendiniz mi? Gelin oylarınızla, yorumlarınızla bana katılın. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Hem beni takip edebilir, yepyeni şarkıları benimle keşfedebilirsiniz. Hem de bu şarkı için oylamaya hemen katılabilirsiniz story bölümünden.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM. Metro FM.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Sabah.

Metro Online'de Cengiz Vadimiz'de harika bir pazartesi günü, günün tarihi 14 Eylül. Yeni yaşını kutlayacağımız şanslı Metro FM dinleyicisi Ayhan Kurt. Bugün yepyeni bir yaşa merhaba diyor. Ayhan, iyi ki doğdun, harika bir yıl ve yaş olsun senin için. Bu yepyeni Metro FM iti Sivara'dan Loma Lover Don't Let Go bizden sana doğum günü armağanı olsun. Şimdi radyonda.

0: reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği. Metro
1: FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro Online'da Cengiz Radyonuz'da Email Angel ve Bad Times yine zirvede bıraktı. Geçtiğimiz hafta sonu Top 20 listemizde geri sayımı dinlediyseniz Metro FM'in zirvesindeydi. Önümüzdeki hafta ne olacağını günler sonra göreceğiz hep birlikte. Erkan Bayram bu saatin şanslı ismi sen oldun. Metro FM TR Instagram adresinden en çok sevdiğin şarkı bize ulaştı. Şimdi Türkiye'ye ulaşsın. Burak Yeter Mix'iyle Cecilia Cruel Radyo'nda My Life Is Gone.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 16.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
7: Bu yıl okul çantası %30 zamla doluyor. Okul çantası doldurmak 10 bin liraya kadar çıkıyor. Okul formaları da %30 zamlandı. Ürünlerin fiyatı kadar sağlığa uygun kalitede olması da önemli. Toksik madde içeren ürünlere dikkat edilmeli. Okul servisi taksi ücretini geçti. İstanbul'da servis ücretleri 39.970 liradan başlıyor. 93 bin liraya kadar çıkıyor. İstanbul'da kiralık konut başvuruları bugün başlıyor. 1071 konut 3 yıl süreyle kiralanacak.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
8: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
9: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
8: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
2: DJ'cin yüzünü salla, Metro Online devam ediyor.

0: Karnaval'da Metro FM, burası ben Cengiz. Herkese merhaba. Kocaman bir pazartesi günü yavaş yavaş tarihe karışmak üzere. 16'yı yakaladık. 70'li yıllardan hatırlayan bir nesil vardı. Yeni nesilde için bu yepyeni versiyonuyla tanımış oldu R&B Ring My Bell'le. Merhaba dedik bu yeni saate ve Kiss Charlie'yle yolumuza devam edip o çok sevdiğiniz şarkıyı bir kez daha dinlemenin ayrıcalığını radyonuzda yaşatacağım sizlere. İyi eğlenceler. Good Gano.
1: Limitsiz.

0: Siz neredesiniz?
1: Reklamlar.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
3: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro Online'de Cengiz Radyo'nun sahne. Amerikalı grup Temper City elemanları bu başarıyı elde edeceklerini düşünmüşler miydi bilmiyorum ama şarkı aldı yürüdü ve son haftaların hem Türkiye'de Metro FM'de hem de dünyada en çok sevilenlerinden biri oldu. Self Aware'ı geride bırakıp saatin şanslı ismi İbrahim Mutlu'nun favorisini dinleyelim. David Guetta ve Bibi Rexha'nın yıllar öncesinden birlikteliği hala keyifli bir şarkıdır. Same.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Küçük değişikliklerin büyük fark yaratabileceğini biliyor muydunuz? Lastiklerinizi yeterince şişirerek, güvenli sürüş yaparak ve Mobil 1 gibi ileri sentetik yağlar kullanarak yakıt verimliliğinizi artırabilirsiniz. Bu sadece sizin ve cebiniz için değil, aynı zamanda sera gazı emisyonlarını azaltmaya da yardımcı olabilir. Haydi hep birlikte daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru adım atalım. Metro FM.

Her zaman için en zor başlayan günüdür pazartesi, biz de o kadar eğlenceli ve keyifli bir şekilde sonuna yolculuk yaparız. Bugün de öyle yaptık ve Bounce Magnetic eşliğinde bir adım daha yaklaştık size özel saatlere, dakikalara. Evasımız ve Polismen'le de eylemlerimiz devam ediyor.

0: Maskodayız. Siz neredesiniz?
1: Reklamlar.
2: Limitsiz.
3: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

bir dönem indie tarzının zirvedeki ismiydi. Halsey hala hayranları onu ve şarkılarını çok severler. Ama son zamanlarda böyle güzel şarkılarla karşımıza ne yazık ki çıkamıyor. Walt Good Talk yolun sonunu da getirdi. Cengiz radyonuzdaydı. Saat 14'ten bu yana güzel bir başlangıç yaptığımı sunuyorum. Yepyeni haftaya yarın saat 14'te kaldığımız yerden devam edelim. Bir ya burada We Go On, Aslan Arkınçelik ve Around the World.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Şansa kalmaz
1: işiniz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: Bu yıl okul çantası %30 zamla doluyor. Okul çantası doldurmak 10 bin liraya kadar çıkıyor. Okul formaları da %30 zamlandı. Ürünlerin fiyatı kadar sağlığa uygun kalitede olması da önemli. Toksik madde içeren ürünlere dikkat edilmeli. Okul servisi taksi ücretine geçti. İstanbul'da servis ücretleri 39.970 liradan başlıyor. 93 bin liraya kadar çıkıyor. İstanbul'da kiralık konut başvuruları bugün başlıyor. 1071 konut 3 yıl süreyle kiralanacak. Şansa kalmaz işiniz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
4: Limitsiz hit müzik.
5: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
6: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
5: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirilmiştir.

0: Just feel the music on your favorite radio station, Metro FM.
1: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
2: Metro FM.
1: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
2: Around the world.
1: Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
2: Let's go, go, go, go, go.
1: Hadi başlayalım.
3: Ziyas Fali İbdilengci, o mazuliza kimiş abimişin Zeynep.

Pazartesi akşamı yeni haftanın rotası çizildi bile. Açılışı 3 harfe sığan bir aşk yapıtı. La Cazette ve Guendo'dan L.O.V. yaptı. İlk durağımızda Love vardı. Sesimi duyan herkese merhaba. Ben Arkın. Around the World'de saat 19'a dek Türkiye'nin en büyük ses platformu ücretsiz Karnaval App'in dijital ses kalitesi ya da FM frekansında radyonun nostaljisi. Hangisi daha yakınsa oradan. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'larıyla dünyayı dolaşıyoruz. Sıradaki ikili resmen 15'inde plak sözleşmesi imzalayıp bugün Ibiza'nın dev sahnelerine çalınan Texaslı Meisos. Metro FM'de limitsiz müzik My Life is a Disco ile radyonuzda.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik. Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Imael Angel ve Bad Times Around the World'de Metro FM'deydi. Aklımdan geçen şu, Imael Angel bu şarkıyı yaparken sosyal medyada bu kadar tutacağını tahmin eder miydi? Bilmiyorum ama sevilen işler genellikle bir o kadar da yüksek gıcık olma tepkisi çekebiliyor. Zaten uçlarda bir tepki almıyorsa şarkılarda, insanlarda unutulup gidiyor. Örneğin Türkiye'nin bir numarasına kadar çıkan bu şarkı. Bakalım 2 yıl sonra hayatımızda olacak mı? Madalyonu bir yüzü de var ama bazen bazı şarkılara gıcık olmayı kimse beceremez. Deneyenler olur ama bir türlü tutmaz işte. Ay ışığıyla savaşılmaz diyen Coyote Ugly Klasiği tam 26 yıldır herkesin ortak paydası. Şarkıyı hit mimarı Diane Warren yazdı, söyleyen 14 yaşında kazandığı ödülle Grammy tarihinin en genç ödül sahibi olan sanatçısı Leanne Rimes. İngiltere dahil 10'dan fazla ülkede bir numaraya çıktı. Bu akşamki yorumsa filmin 20. yılı için yapılan resmi remix. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larından biri daha. Can't Fight the Moonlight radyonuzda. Metro FM'desiniz.

0: detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
1: Around the world. Devam ediyoruz.

Las Vegas'ın dünyada eğlence anlayışını değiştiren küre biçimli dev sahnesi Sphere'da ilk kez yerleşik olarak performans gösteren elektronik sanatçı Anima. Türkiye'de yasaklanmasına rağmen bu şarkıda mikrofonu Blackpink'in yıldızı Lisa'ya uzatmıştı ve gösteri değil sadece müzik olduğu için herhangi bir zararı olmadığını kesinlikle emin olabilirsiniz. Tekno ile K-pop aynı karede. Bad Angel Around the World'de Metro FM'deydi. Sıradaki şarkı sosyal medyada patladığında sahibinin aslında hesabı bile yoktu. Viral olduğunu arkadaşlarından öğrendi. 90'lar kokan o nakarat İngiltere'de ilk 5'e kadar yükseldi. Limitsiz Hit Müzik, Metro FM'de Peggy Goo ve It Goes Like Na Na Na. Çünkü 9 PM Till I Come üzerine kurulu bir remake sayılabilir.

0: Reklamlar. Enerji, dinamik, limitsiz, hit müzik. Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
0: Around the world.
1: Devam ediyoruz.

Afrika'nın altın sesi Salif Keita ile Cabo Verde Divası, Cesare Evora'nın 2002 tarihi düeti. Ghana'da 10 yıl yaşayan İtalyan prodüktör Mo Black, bugünün dans diline uyarladıktan sonra, bir çevir yaptıktan sonra bu hale geldi. Yamore, So Much, Around the World'de Mali durağımızdı. Sıradaki sesin sahibi artık resmen ödüllü. Loser'ın çıktığı Deadbeat albümünden End of Summer, Şubat'ta Tame Impala'ya kariyerinin ilk Grammy'sini kazandırdı ve Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de yeni şarkısıyla radyomuzda. Loser.

Bu şarkının meşhur bir hilesi var. Daha önce hiç duydunuz mu bilmiyorum ama resmi YouTube kanalına yalnızca nakaratın döndüğü bir video yüklendi. Milyonlar gerçek şarkı o zannetti ve sayılar öyle bir şişti ki YouTube kural değiştirmek zorunda kaldı. Zirveye tartışmayla çıkan Rockstar radyonuzdaydı. Around the World'de rotamız Glasgow'a dönüyor. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Sizin için seçtiğim özel listeyle yayında. Sanat okulunda kurulan bu grubun maaşı şarkının ortasında vites değiştirmesiyle ünlü. İlk albümleriyle Mercury Prize alan, adını da Beni Dansa Kaldır diye okuyan Franz Ferdinand ve Take Me Out. Metro FM'de Limitless Hit Müzik Radyosu.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 18.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
6: Pilot Garaj oto ekspertiz.
7: Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray konuk ettiği Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup etti. Ahmet SF evinde Başakşehir'i 5-0 yendi. Kasımpaşa Gençler Birliği'ni 2-1 mağlup etti. Süper Lig'de bugünse Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Ali Türkkan, Dünya Gençler Rally Şampiyonası'nı kazanan ilk Türk pilot oldu. Amirli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası D grubu 3. maçında İsviçre'yi 3-0 yendi. İngiltere Hakem Kurulu 1-0 biten Manchester derbisindeki Haaland'ın golünde hakem hatası yapıldığını kabul etti.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
6: Pilot Garaj oto ekspertiz.
2: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
8: Ümitsiz
1: git müzik.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
7: Bu yıl okul çantası %30 zamla doluyor. Okul çantası doldurmak 10 bin liraya kadar çıkıyor. Okul formaları da %30 zamlandı. Ürünlerin fiyatı kadar sağlığa uygun kalitede olması da önemli. Toksik madde içeren ürünlere dikkat edilmeli. Okul servisi taksi ücretine geçti. İstanbul'da servis ücretleri 39.970 liradan başlıyor, 93.000 liraya kadar çıkıyor. İstanbul'da kiralık konut başvuruları bugün başlıyor. 1071 konut 3 yıl süreyle kiralanacak.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini

0: sundu. Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
1: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: TEM Anadolu Otoyolu kavşağındaki çalışmalar nedeniyle Bozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler kapalı, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutuluyor. Bursa-İnegöl devlet yolunda Ankara-Bursa istikameti kapalı, trafik akışı Ankara istikametinden iki yönlü ilerliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
1: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.
5: 1900 Kript'ten beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
6: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
5: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
0: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
7: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
0: Around the world. Devam ediyoruz.

Türkiye'de temellerini attığımız dönem itibariyle bunu bugün bu şekilde yayında söyleyebileceğim asla aklıma gelmezdi. Kazak rap sahnesinin yıllardır üreten ismi Jamanti. Bu şarkıyla resmen sınırların dışına çıktı ve Budmoye Around the World'e geldi ve geçti. Sıradakinin mutfağında Alman rapin perde arkasının efsaneleri var. Treadman'ı zirveye taşıyan prodüktör üçlüsü Kitsch Creek. Bu kez kendi ismiyle sahnede. Mikrofon Blumengarten ve Shirin David'de. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenilen single'larından biri daha. Metro FM'in eski bir numarası Gut Genug radyonuzda.

Gerçekten de tüm gözlerin üzerinde olduğu bir dönem. Hapisten çıkar çıkmaz kaydettiği double albümün adıydı bu. All Eyes On Me. Rap'in ilklerinden 30 yıl önce 13 Eylül 1996'da hayata veda eden Tupac Shakur'u saygıyla, şükranla anıyoruz. Bu akşamki yorumu yeni neslin yeni mixi. All Eyes On Me Around The World'de Metro FM'deydi. Yağmur yağdırıp güneş saçan bir düet geliyor. Klibi 1 milyar izlenme yaşayan bir buluşma. Miami'li Pitbull ve salsakalı Mark Anthony. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda Rain Over Me radyonuzda. Sonbaharı karşılarken yapılabilecek en iyi şeylerden birini yapın. Dans edin.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the world. Devam ediyoruz.

İlham Ferleri sizi de gece ziyaret ediyorsa merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Lady Gaga bir gece Bruno Mars'ın stüdyosuna gittikten sonra sabaha kadar bu şarkıyı kaydetti ve çıkan düet Guinness'e 1 milyara en hızlı ulaşan şarkı olarak girdi. Hatta Grammy aldı. Die With A Smile, Around The World'de Metro FM'deydi. Kahve gibi çarpan bir nakaratla devam. 20'den fazla ülkede zirve gören şarkı Sabrina Carpenter'a da Grammy kazandırdı. Yeni albümü günlük dinlenme sayılarında rekor kırdı. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosundasınız. Dünyanın en çok dinlenilen single'larından Espresso radyonuzda. Metro FM'de sesimi duyan herkese yeniden merhaba. Ben Arkın.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız, çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız. Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM.

Dünyanın en çok dinlenilen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda sizin için seçtiğim özel listeli yayında. Dünyanın çevresinden 3 ayrı dili bir araya getiren Afro yorumuyla dinlediğiniz bir klasik. Adındaki 7 saniye söylenene göre bebeğin dünyadaki ilk ve en masum olduğu saniyeler. Bebek demişken, Kız Babası'nın yeni bölümü dün yayınlandı. Videosuyla Karnaval YouTube kanalında, dijital ses kalitesiyle Türkiye'nin en büyük ses platformu Karnaval App'te ise podcast olarak yayında. 7 Seconds Around the World'de Metro FM'deydi. Sabah itibariyle okulların açılmasıyla birlikte trafiğin sıkışmasından dolayı yaşadığımız o ilginç anlarda bugünün nasıl geçeceğine dair eğer bu yorum yaptıysanız işte onu değiştirmek için buradayız. Bad Day. Amerika'da 5 hafta bir numarada kalan Kanadalı Daniel Pelter'ın gününü gün eden parça. Metro FM'de limitsiz hit müzik.

0: detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Metro FM. Limitsiz. Git müzik, git müzik. Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the world.

Tondur abi piyanoyla geldik. 2022 yılında Tom Odell Bükreş Tren Garı'nda Ukrayna'dan gelen mülteciler için bu şarkıyı çalmıştı ve Another Love o günlerden itibaren dayanışmanın marşı haline geldi. Around the World'de, Metro FM'de dünyanın en çok dinlenen single'ları sizin için seçtiğim özel listeyle yayında hafta içi her akşam 17'den 19'a. Dünyayı beraber dolaşıyoruz. Veda etmeden önce kendimize çiçek almamız gerektiğini söyleyen biri var sırada. Spotify'da 2023'ün en çok dinlenen şarkısı ve sahibine Grammy gecesinin en büyük ödüllerinden birini getirdi. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larıyla yarın yine aynı saatte yoldayız. Miley Cyrus ve Flowers radyonuzda. Metro FM'de limitsiz hit müzik. We

0: evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Metro FM. Siz talip dinleyici. O mazuliza kimiş abimişin.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 19.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
7: Bu yıl okul çantası %30 zamla doluyor. Okul çantası doldurmak 10 bin liraya kadar çıkıyor. Okul formaları da %30 zamlandı. Ürünlerin fiyatı kadar sağlığa uygun kalitede olması da önemli. Toksik madde içeren ürünlere dikkat edilmeli. Okul servisi taksi ücretine geçti. İstanbul'da servis ücretleri 39.970 liradan başlıyor. 93 bin liraya kadar çıkıyor. İstanbul'da kiralık konut başvuruları bugün başlıyor. 1071 konut 3 yıl süreyle kiralanacak.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
8: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

0: dinamik, limitsiz hit müzik. Bir reklam. Troy'da çok sevdiğiniz Apple ürünlerinde öğrenci ve öğretmenlere özel fırsatlar başladı. Mac ve iPad modellerinde %12 eğitim indirimi sizi bekliyor. Üstelik vade farksız 9 aya varan taksit fırsatıyla 30 yılı aşkın tecrübesi ve Apple yetkili servisiyle Troy her zaman hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazalarını veya troyestore.com'u ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Artısıyla
1: Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için.

0: Vibes.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.

0: reklamlar. Metro FM, limitsiz hit müzik.
1: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Pilot Garaj çekinişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
5: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
6: Büyük rahatlık Paytr.
7: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs, üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
10: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
11: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
12: İstersen Neon 1.
13: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
14: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
15: Bankart, seni düşünür o.
16: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
17: Reklamlar.
18: Biz bugün de eğlenceyi ateşliyoruz. Sen sesi aç yeter.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray konuk ettiği Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup etti. Ahmet Seyfe evinde Başakşehir'i 5-0 yendi. Kasımpaşa Gençler Birliği'ni 2-1 mağlup etti. Süper Lig'de bugün ise Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Ali Türkkan, Dünya Gençler Rally Şampiyonası'nı kazanan ilk Türk pilot oldu. Amirli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası D grubu 3. maçında İsviçre'yi 3-0 yendi. İngiltere Hakem Kurulu 1-0 biten Manchester derbisindeki Haaland'ın golünde hakem hatası yapıldığını kabul

0: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
1: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: TEM Anadolu Otoyolu kavşağındaki çalışmalar nedeniyle Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler kapalı, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutuluyor. Bursa-İnegöl devlet yolunda Ankara-Bursa istikameti kapalı, trafik akışı Ankara istikametinden iki yönlü ilerliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
1: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı radyosu. Metro FM. The station for the nation. Metro FM.

0: creatures out of the cage. Yeşilay.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Ümitsiz. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü. Reklamlar.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.

0: ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar. Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. What the hell do you mean I've got to wait in line?

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası
1: Metro FM.

0: Metro FM dinliyorsan yalnızken de tek değilsin. Bu şarkı sana.
1: Call her how it is. Hendrix. I promise I swear. I'm there, Betty.

0: her yerinde.
1: Around the world with Arkın.
2: Around the world.
3: Metro FM dinle, geç kalma. Hep genç kal.
4: Limitsiz.
5: If you don't like something,

Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız, çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız. Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM TR.